Ne sen kardeş, ölümün rengini boyadın mı hiç? Kara giydiysen kara mıdır? Ak kefenden ak mı? Birazdan gelecekmiş kadar yakın, hiç uğramayacak kadar uzak mı? Barmen kardeş, barmen kardeş, her şeyi unutturacak bir zıkkımın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden, daha da beterinden, köpek öldüreninden. Sevdiğim herkes binip gitti meçhule, ben hep korkup atladım son anda trenden. Tetikçi kardeş, tetikçi kardeş,

Kalbi tam ortasından vuracağına emin misin? Kim için çırpındığına bakmadan, altındaki cevahiri hiç ipine takmadan, gez gez arpacığın ince hesabıyla.

Ne sen kardeş, ölümün rengini boyadın mı hiç? Kara giydiysen kara mıdır? Ak kefenden ak mı? Birazdan gelecekmiş kadar yakın, hiç uğramayacak kadar uzak mı? Barmen kardeş, barmen kardeş, her şeyi unutturacak bir zıkkın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden, daha da beterinden, köpek öldüreninden. Sevdiğim herkes binip gitti meçhule, ben hep korkup atladım son anda trenden. Tetikçi kardeş, tetikçi kardeş, kalbi tam ortasından vuracağına emin misin? Kim için çırpındığına bakmadan, altındaki cevahiri hiç ipine takmadan. Gez gez arpacığın ince hesabıyla, abanarak tetiğe kirpiğini bile oynatmadan. Mezarcı kardeş, mezarcı kardeş, bir çukurda bana kaz elindeymişken, içine harcadım güzel.